0: başında diye. Bunu hem John Dimas ya da Yudi Johnny Urban FM işte Trapik Bass.
1: Sounds like Yudi.